Bursa Radyo S.

Bursa Radyo S.

0: en çaresiz bir anda güçlü olabilirsen, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsen ve o en çok sevdiğin bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz yaşamında lider.
1: Bursa Radio F.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
2: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
6: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
7: Radyo S.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
8: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
9: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

10-11 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de Ena Mütünay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuz hem Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Dışarı yine oldukça sıcak bir hava. Açılışı Kaya Han'la yaptık. Elmanın yarısı radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Gelin efendim iki saati beraberce paylaşalım, sizlerle programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.

Sandal Geliversen radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, evlilik yıldönümleri kabusa döndü. Ne oldu ki? Oo, kiraladıkları evin yatak odasında gizli kamera çıktı. Hayırlı olsun. Link ne zaman düşer? Bir ara bu Madrid'de, İspanya'da meydana geliyor olay da. Bir ara biliyorsunuz Türkiye'de de sıkça yaşandı bu. Bu ev kiralama uygulamaları, işte günlük kiralık evler falan, böyle bungalovlar falan girince baktılar ki lan kamera var. Dedi ki abi, o güvenlik için o kamera. Güvenlik kamerası dediğin şey benim yatağımın niye direkt olarak karşısında ve yatağımı görüyor? O da bir güvenlik. Sonra pişman oluyorsunuz. Bunlar yaşandı ve hala daha da yaşanıyordur, ben size söyleyeyim yani. O yüzden hep söylüyoruz, bu gibi yerlerin kontrolünün iyi yapılması gerekiyor. Kayıtlarının iyi yapılması gerekiyor. Yani kaydı kuydu, ama hangi birine yetişeceksin? Bir dünya mesela şeyler var. Görüyoruz ilanları, işte günlük ev falan. O günlükler... Neyse yani çok da konuşmak istemiyorum. İşte o bungalovların falan çoğunda zaten bunlar yaşandı. Efendim, İspanya'nın başkenti Madrid'de 39. ev... Bir dakika, bu fotoğraftaki çift mi bu? Abi siz, sıkıntı yok, rahat olun. Sizin görüntüler internete düşmez. İspanya'nın başkenti Madrid'de 39. evlilik yıldönümlerini kutlamak için giden İngiliz çift Donna ve Raymond Nunn kiraladıkları dairede büyük bir şok yaşadı. Çift bir gece konakladıktan sonra yatak odasında doğrudan yatağı görecek şekilde yerleştirilmiş gizli bir kamera olduğunu fark etti. İşte o güvenlik kamerası. Yani onu sorduğun zaman öyle diyorlar. Güvenlik güvenlik maksadıyla orada. 62 yaşındaki Donna ile 87 yaşındaki Raymond. İşte abi ondan değil, çok telaş yapmayın. Tabii kötü bir olay. Hani kimsenin başına gelmesin ama yani yayılmaz sizin video. Madrid'de efendim daireye 3 Ağustos'ta yerleşmiş. Eve ilgiliklerinde oturma odasında kapıya doğru bakan bir cihaz gördüler. Üzerinde herhangi bir ışık yanmadığı için bunun devre dışı bir güvenlik cihazı olduğunu düşündüler ve üzerinde durmadılar. O ışığı hallediyorlar abi. Öyle o gizli kameralarda falan sen merak etme. Adı üstünde zaten gizli kamera. Onda ışık yanarsa onun gizliliği kalkıyor. Ertesi gün Donna şehri gezmek için dışarı çıkarken Raymond dairede kaldı. Bir süre sonra yatak odasının köşesinde yeşil ışığı yanıp sönen başka bir cihaz dikkatini çekti. Yani tek kamerayla yetinmemişler demek ki. En özel anlarınızı her açıdan gör... Yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki cihazı incelediğinde bunun bir kamera olduğunu ve doğrudan yatağa doğru çevrildiğini fark etti. Çifti asıl korkutan ayrıntı ise kamerayı bulduklarında dairede çoktan bir gece geçirmiş olmalarıydı diyor. Durumu fark ettiklerinde büyük korku yaşadıklarını anlatan Donna, Raymond'ın kamerayı duvardan çıkararak yönünü duvara çevirdiğini söyledi. Abi niye polise mesela aramıyorsunuz? Kameranın herhangi bir görüntü kaydedip kaydetmediği ya da görüntülere birinin erişip erişemediği henüz bilinmiyor. Yakında düşer. Çift 4 Ağustos'ta bak bu işte Airbnb ile iletişime geçti. Tabii burada Airbnb'nin yapacağı bir şey yok. Hani bu bir sistem. Buradan nedir işte ev kiralıyorsun falan. Şey nedir işte bungalov kiralıyorsun falan filan, ama hani onu takip edemez o. Tabii takip edemez derken %100 masum da denmez. Artık yani bir yerlere gittiğinizde böyle günübirlik olabilir. Genelde günübirlik oluyor. Onlar da çok riskli oluyor. Efendim bir takım faaliyetlere geçmeden önce... Dur öyle değil ya. Sevdin demek. Öyle değil. Hani ev içinde yani hareket etmeden önce... Bir etrafı iyice bir kolaçan edin eğer böyle yerlerde kalacaksanız. Bir kolaçan edin, böyle sote yerlere falan bakın. Bundan mesela daha önce de vardı. Bir öğrenci öğrenci evi değil de işte otel gibi düşünün. Orada falan da çıkmıştı mesela. Adamlar şeye koymuştu ya, bir elektrik prizi var ya, oraya kamera yerleştirmiş adam. Daha doğrusu o kamera esasında, yani o sistem öyle.
sen priz olduğunu düşünüyorsun. Oraya o telefon şarj ediyorsun falan filan. Birileri de... Ertesi gün Madrid'in yaklaşık 2 saat güneyinde başka bir yer ayarlayarak daireden ayrıldılar. Böylece uzun süredir planladıkları yıl dönümü tatili yalnızca 2 gün sonra yarıda kaldı. Olayın ardından Airbnb çiftin konaklama ve yeni rezervasyon masraflarını kapsayan tam para iadesi yaptı. Söz konusu evin ilanı da platformdan kaldırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yani onu en baştan bu çiftin şikayet etmesi gerekiyor tabii. Airbnb'nin kuralları Nisan 2024'ten bu yana kiralanan evlerin iç mekanlarında güvenlik kamerası ve kayıt cihazı bulundurulmasını tamamen yasaklıyor. Ya normalde yasak da onlar gizli zaten işte. Cihazın kapalı veya bağlantısının kesilmiş olması da bu kuralı değiştirmiyor. Gizli kameralarsa hiçbir koşulda kabul edilmiyor ve ihlal tespit edilmesi halinde ilanla kullanıcı hesabı platformdan kaldırılabiliyor. Ya platformdan kaldırsan da o yeterli bir çözüm değil yani. O adam onu başka yerden zaten başka şekilde de kiraya verir. Önemli olan burada işte hani bu sistemin çok daha profesyonel hale gelmesi. Gerçi hani profesyonel diyorsun, yapacak olan adam otel odasında da yapıyor bunu. Yani evinizde. Evinizde kutlayın yani. Yapan yapıyor yani. Her tarafta yapabiliyor. Bu bir sapıklık meselesi. Başka bir açıklaması yok bunun. Maalesef duyuyoruz. İşte Türkiye'de de sıkça duyduk bir ara. Çok popülerdi. Gidilen yerlerde gizli kayıtların bulunması. Hatta kaydın bir defa kadına gönderilmesi gibi. Bunları falan da görmüştüğümüz var. Abla sizi izliyoruz. O yüzden ne olursa olsun aman dikkat. Yani hem böyle evlerde hem de tabii gittiniz her yerde yani otel motel fark etmez. Bir etrafa bakınmakta fayda var. 10.26 saatler. Günaydın, kolay gelsin. Hoş geldin. Tabii Senan. Kaya'nın bu şarkısı beni 16-17 yaşlara götürdü. Bu albüm çok güzeldi ve bir ay kadar Kültür Park'ta fuarda çalışmıştım. O kadar güzel günlerdi ki diyor. Vallahi bu şarkıların tadı hakikaten başka oluyor ya. Mesela bu aralar klibini ben çok görmeye başladım sosyal medyada. Görünce de çok hoşuma gidiyor. Böyle şey oluyor mu mesela böyle şarkılarda? Herkese soralım bunu. Herkese soralım derken Z kuşağı anlamaz. Hani bizim kuşaktakilere falan sonra böyle bazen bazı şarkılarda burnunuza enteresan bir koku geliyor mu efendim? O yıllara ait bir koku ama yani. Öyle bir şey. Bir şey yani bu yemek olabilir belki. Ne bileyim oda kokusu olabilir. Oluyor mu ya? Zaman zaman ben mesela bende oluyor. Çünkü tehlikeli bir durum değil ama onu öğrendim ben sordum. Kayahan süper hoş geldiniz Mahmut Bey. Saygılarım dedi. Bir sevgili Aynur hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Kamera şart her yerde diyor. Evet. Geçmiş olsun demiş. Yani kamera tabii ki şart ama hani yani yatak odasında da yatağa çevrilmiş olan kamera hani insanın modunu düşürür. Hadi bir Mebrure dinleyelim biz ya.

Mebrure, özledim radyonuzdaydı. Pekala. Efendim bakınız. Trafikte en sinirli sürücülerin yaşadığı ülkeler belli oldu demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Trafikte sinirliyiz, trafikte gerginiz, trafikte enteresanız, trafikte niye böyleyiz? Hani normalde bakıyorsun gayet uslu, böyle sessiz, sakin bir insan evladı. Ama o sürücü koltuğuna oturduğumuzda bir anlık bir güncelleme geliyor, orada bir şey oluyor. Bir daha bir savaşa gidiyoruz, yani savaşa çıkıyor gibi çıkıyoruz evden trafiğe çıkacağımız zaman. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Küresel araştırma, turistlerin direksiyon başında en çok zorlandığı ülkeler ve sürücülerin en siniri bozuk, sürücülerin en sinir bozucu hataları belirlenmiş efendim. Gerçekleştirilen uluslararası araştırmada turistlerin direksiyon başında en çok agresif davranışla karşılaştığı ülkeler sıralandı. Katılımcılar, şunu söyleyeyim, birinci değiliz. Ya ben de buna sinirlen şimdi. Nasıl birinci olmayız ya? Katılımcıların yanıtlarıyla şekillenen küresel ankette İtalya ilk sırada yer aldı efendim. Bak İtalya'ya bak sen. Bizden de sinirli çıktı adamlar trafikte. Sen bir gel buraya, bir gel. Çek, sağ çek, sağ çek, bir şey konuşacağız. Sağ çek. Araştırma sonuçlarına göre turistlerin %23'ünün kural ihlali ve tehlikeli sürüş bildirdiği İtalya, dünyanın en sinirli sürücülerine sahip ülkesi seçildi. Listenin ikinci sırasında %11'lik oranla İngiltere yer alırken, özellikle başkenti Londra sürüş deneyiminin en fazla zorlaştığı kentler arasında öne çıktı. Bak sen İngiltere'ye. Amerika %9'da listenin üçüncü sırasında yer buluyor efendim. Biz hala bak. Fransa ve Avustralya %5'er oranla dördüncü sırayı paylaştı. Türkiye ise ankete katılanların %4'ünün olumsuz bildirimde bulunmasıyla İspanya ile birlikte 5. sıraya yerleşmiş efendim. İspanya ile burada da bak bir kader bağı oluştu. Yani son zamanlarda biliyorsunuz hani İspanya ile bir yakınız. Hani ortak yakınız derken hani ortak tepkilerimizden dolayı. Hani İspanya yönetiminin Filistin konusunda özellikle duyarlılığı. Sonrasında zaman zaman Amerika, İsrail, İran savaşında Amerika'ya karşı çıkışlar yapması falan. Hani gönlümüzde bir taht kurmalarına sebep oldu. O yüzden severiz. Yani İspanya ile böyle bir şey oldu, yani bir gönül bağı oluştu. Bak burada da kader birliği çıktı. Beşinciyiz efendim sinirlilikte. Ama ne olursa olsun sanki böyle bir şey. Hani bizim daha yukarıda olmamız gerekiyor gibi. Küresel çalışmada sadece ülkeler değil, direksiyon başındaki sürücüleri en fazla rahatsız eden hatalı davranışlar da tek tek listelendi. Ankete katılanların %56'sı dönüşlerde veya şerit değiştirirken sinyal vermemeyi trafikteki en sinir bozucu hareket olarak tanımladı. Efendim direkt küfür ediyorsun. Rahatlıyorsun. Suratla karşı değil de yani. Hani o sinyal basılmadığı zaman böyle iyi niyetlerini iletiyorsun ona. Onun nezdinde efendim... Düşün, bir dünya mühendis, bir dünya işte ne bileyim bu işin uzmanı orada o sinyal kolunu oraya koyuyor. Fakat bizimkiler ya bırak, bu sinyal kullanmak da acemi işi deyip o kolu kullanmıyor efendim, sinyal kolunu. Bir de böyle el, sol el böyle camdan dışarı çıkıyor biliyorsunuz. Bizde bak adam sinyal kolunu kullanmıyor, bunun yerine kendi kolunu kullanıyor. Mesela cam kol dışarıda, camda sola doğru döneceği zaman arkadaki araba şöyle dur işareti yapıyor. Kolla. Kolla, sinyal kolu değil, kendi kolu. Mesela yol vereceği zaman yine koluyla yol veriyor. Öyle bir iletişim şekli var bizde yani. Sol kol asla sinyale gitmiyor. Camın üzerinde işte bir dakika geçeyim falan, dur diyor. Sola döneceğim, şöyle eliyle işaret yapıyor falan. Hani kafa bu kadar. Onu öyle yapacağına... Sinyal koluna bassan herkes çok daha rahat anlayacak ama yok. Sinyal koluna basarsa iyi bir şoför olmadığını düşünecekler onun. Başka sinyal ihlalini %46 ile öndeki aracı yakın takip etme ve %43 ile sol şeritte yavaş seyretme alışkanlığı izler. Evet bu da var biliyorsunuz bizde. Sol şeritte tinkos tinkos gitme.
Bir de tribadar böyle yani. Sol şerit daha hızlı gitmek içindir. Yani sol şerit meşgul edilmez. Gidersin, sollarsın, sağa geçersin, ortaya geçersin. Hadi şehir içinde buna pek imkan yok diyelim. O zaman hız limitine göre bir şeridinde gidersin yani. Atıyorum nedir mesela? Mobese var. Mobese nedir? Normal otomobiller için mesela 82 diyelim. Hani ortalama. Ülke genelinde böyle pek çok yerde 82'dir. 82 diyelim. Daha böyle ticari için 70'tir mesela onun limiti. O soldan gider. Yani soldan gireceğini ortadan veya sağdan gitse 82 ile geçebilecek olan soldan girecek zaten. Sonra niye trafik sıkışıyor? Bunlardan. Bunların da etkisi çok. Mesela nedir işte? Bu dönüşlerle alakalı sağa döneceksin, sağa gireceksin mesela ileride yol ayrımında. Ona 10 metre kalana kadar en sol şeritten gidiyor abi. Sonra sağa geçmeye çalışıyor. Tabii arkada kuyruk oluşuyor yani. Aslında trafik biraz da hep söylüyoruz ya, matematik işi, fizik işi, bunları iyi bilmek gerekiyor. Ama biz sadece bencillik olarak düşündüğümüzden. Katılımcıların %20'si ise aniden ve gereksiz şekilde fren yapılmasını en büyük sürüş hatalarından biri olarak kayıtlara geçirdi. İşte böyle şeylerde mesela araç kamerası falan mutlaka şart arkadaşlar. Günümüzde zaten şart da. Yani böyle bir şeyde Allah ne versin. Aniden fren mi yaptı? Duramadım deyip normalde öndeki durduğu zaman sen durmazsan şey yapıyorsun, çarpıyorsun. Yani suçlu sen oluyorsun. Ama hani bir şeyleri ispat etme adına. Neyse mevzu böyle. Beşinci sıradayız efendim. Bu konu, ben de buna sinirlendim. Nasıl beşinci sırada oluruz diye öyle bir şey. Canım sıkıldı yani. En azından İspanya ile kardeş kardeşe beşinci sıradayız. O işin güzel tarafı. Devam ediyoruz. Koku değil de diyor Senan. Görüntüler gözümden film şeridi gibi resmen. İşte tam o esnada bak, o görüntülerle alakalı zaten. Bir de Mayıs ve Haziran ayındaydı. Her yer yemyeşilimiz gibi, hava müthişti. Kafada kavak yerleri tabi. Gidi ergenlik yılları. Bazen vallahi görüyoruz öyle dışarı çocukları. Hani en büyük dertleri bizim için hiç dert değil mesela şu an. Tabii biz de o yıllarda onların dert ettiği şeyler bizim için de çok büyük sorundu, çok büyük problemdi ama hani böyle hayatla tanışınca iş bambaşka yere geliyor. Diyorsun keşke onların yaşadığı en büyük sorunları yaşasak. Türkiye'm çok geride kalmış diyor Aynur. Niye, ne oldu? Düşündürücü, enteresan, ilk sırada olmamız gerekiyordu. Biz birinciliği alırız yakında. Araba benim değil mi? İstersem kullanırım sinyali diyor. Parayı sen mi verdin kardeşim? Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

0: Ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla Karma ve Serdar Ortaç da burama geldi, radyonuzdaydı. Hayır, benim boy biraz uzun, zor geliyor buraya kadar ama geldiğimi de sağlam geliyor. Efendim, şu İBAN meselesi yine karşımıza çıkıyor. Aman dikkat, hep bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyoruz. İBAN'a ki esasında bizi de mutlu eden bir şeydir. Yani banka hesabına bakıyorsun, diyelim ki bakiyede hiçbir şey yok. Bir bildirim geldi banka uygulamasından. Hesabına bir bakıyorsun, atıyorum rakamı 100 bin lira gelmiş. Mutlu oluyoruz değil mi? Ama büyük sıkıntı, o paraya dokunmamak gerekiyor. Ama şimdi gel de dokunma. O da ayrı bir şey, yani havadan gelen 100 bin lira kardeşim falan filan diyorsun ya, işte bak. İBAN'a tanımadığı kişiden gelen parayı harcayan yandı diyor uzmanlar. Banka hesabına yanlışlıkla veya kaynağı belirsiz şekilde para transferi yapılan vatandaşların bu tutarları kullanması hukuki ve cezai sorumlulukları beraberinde getiriyor. Uzmanlar İBAN'a gelen tanınmayan paraların harcanması durumunda sebepsiz zenginleşme ve güveni kötüye kullanma suçlarının oluşabileceği konusunda uyarıyor denmiş. Sebepsiz zenginleşme, bak bu yine kötünün iyisi, ben sana söyleyeyim. Hani böyle bir suçlama olması. Ondan sonra başka neydi? Güveni kötüye kullanma. Bu da bak kötünün iyisi, ben yine sana söyleyeyim. Fakat şu var, hesabından para aklıyorlar. Asıl buna bakman lazım. O para nerelerden geliyor, kimlerden geliyor? Bir de şu var mesela, bak böyle, yani hesabınızda kontrolünüzün dışında herhangi bir hareket olduğu zaman sevgili dinleyenler, yapmanız gereken şey öncelikle derhal bankayla iletişime geçmek. Bu önemli. İlk yapacağınız şey bu. Yani kendi kendinize herhangi bir işlem yapmayın. Sonrasında, çünkü size bir telefon gelebilir, bir mesaj gelebilir o esnada. Ne denir? Çok duyuyoruz bunları. İşte ya kusura bakmayın, biz yanlışlıkla sizin hesabınıza para göndermişiz. O parayı tekrardan bize gönderir misiniz? Bu çok insancıl bir şey değil mi? Hani yanlış, hata yapmıştır. Esasında hata yapma payı da pek yok gibi bir şey. Çünkü İBAN'da isim çıkıyor. O ismi doldurman gerekiyor. İsmi yanlış yazdığın zaman da o para gitmiyor zaten. Ama hadi bunu açtılar bir şekilde diyelim. Şimdi burada dikkatli olacaksın. Tekrar sen o parayı alıp başka hesaba gönderdiğinde o kara para aklamanın bir parçası olmuş oluyorsun. Sonrasında Almanların o ünlü atasözü devreye giriyor efendim. Mortingen Strauze. İş bu boyuta geliyor. Ayıkla pirincin taşını bir daha. Banka hesaplarında kaynağını bilmedikleri meblağlar gören vatandaşların yaptığı işlemler son dönemde artan hukuki uyuşmazlıklar arasında yer alıyor. Bir de bu şey var, biliyorsunuz, zaman zaman bunu konuşuyoruz. İBAN kiralama, İBAN paylaşma, bunu da yapmayın kesinlikle. Bundan dolayı hapis cezası alanlar var, tamam, son dönemde çok fazla mağdur olduğu için devlet bir takım güncellemeler yaptı cezalarda, mağdurların bu mağduriyetinin önüne geçmek için. Ama ne olursa olsun, aman dikkat, siz iyi niyetle veriyorsunuz bir arkadaşınıza, diyor ki size mesela, ya ben bankadan kırmızı çizgi yedim, işlem yapamıyorum, işte para gelmesi gerekiyor, senin hesaptan para gelse de ben onu oradan çeksem diye, gayet iyi bir şey değil mi? Arkadaşın, baktığın zaman güvenirsin, adı üstünde bak, arkadaş, hani arkanı yasladığın insan. Ama bir bakıyorsun sonra polis sana geliyor kelepçeyle. Ne oldu? Kardeşim, kara para. Ne bileyim işte, yasa dışı bahis. Bunlarla uğraşıyorsun. Bundan dolayı hapis cezası alanlar var maalesef. Türk Borçlar Kanunu'na göre haklı bir sebep olmaksızın bir başkasının mal varlığından veya emeğinden zenginleşen kişi bu zenginleşmeyi iade etmekle yükümlüdür. Yani diyor ki senin değil o. İBAN üzerinden yanlışlıkla yapılan transferlerde parayı alan tarafın hesabıma geldi, benim hakkımdır diyerek parayı tasarruf etmesi hukuk düzeninde geçerli bir mazeret olarak kabul edilmiyor. Şunu yaptın yaptın, hani hesaba çok yüklü bir para geldi, o parayı çekip kaçtın kaçtın. Kaçamadın, sıkıntı büyük. Bir kere benim hayatıma böyle bir şey başıma geldi. Onda da hala rakamı çok merak ederim. Yıllar önce bankadan aramışlardı. Dediler ki Mahmut Bey, hesabınıza bir para geliyor. Dedim tamam, gelsin. Yani yüksek bir rakam, hani böyle bir beklentiniz var mı diye. Beni fakir gördüler. Hani genel hesap hareketlerine bakıyor. Hani bu kadar para bu adama gelmez diye düşünüyor. Belki gelir, belki gelir. Sen nereden biliyorsun? Ondan sonra sordum, ben dedim hani rakam ne kadar? Çünkü nedir? Çeşitli ödemeler alabiliyoruz biz de. Dedim rakam ne kadar, söyleyemeyiz dedi. Ya dedim söyle aramızda. Vallahi kimseye söylemeyeceğim falan. Kadın söylemedi. Adana'dan böyle bir fabrikadanmış efendim ödeme. Böyle bir beklenen şey var mı falan demişti. Dedim, içim yana yana yok dedim yani. Ama o rakamı hep merak etmişimdir. Paylaşmadılar da, yani belki hesabıma gelecek olan tarihi bir rakamdı. Tamam, gelmesin eyvallah da, gelse de zaten dediğim gibi önce bankayı ararız sorarız. Ama ne olursa olsun insan o rakamı orada bir görmek isterdi yani. Bakalım kaç para gelecekti. Onu hep merak etmişimdir. 10.52 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle namütenayi muhabbette. Bir sen benim de ta buraba geldi. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Valla geliyor be bu havalarda. Bu havalarda oluyor bu. Tam böyle bizim buramıza gelme havaları bunlar. Sıcak çok fazla. Nedir o? Tahammül sınırımız, tahammül eşiğimiz oldukça düşük. Hal böyle olunca gergin oluyoruz ülke olarak, insan olarak. Aynur para gelsin yeterli demiş mesela, işte öyle olmuyor. Hani hepimizin en büyük arzusu tabii ki para gelsin yeterli. Yani gelsin yani, keşke gelsin ama kayıt dışı mayıt dışı oldu muydu? O parayı alıyorlar tekrar geri, almakla da bırakmıyorlar. Seni de alıyorlar. Asıl sıkıntı bu. Hadi bir aleti blok işliğinin dinleyelim, ondan sonra devam edelim.
1: Mahmut Uçakcan.

Blok 3 Kayıp Kalp radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Aranızda iş arayan var mı iş arayan? Yani iş arayan yoksa da bence bu ilanı duyduktan sonra çalıştığı işten pişman olmak suretiyle bu işe başvuranlar olabilir. Efendim şöyle, 3 ay çalışıyorsunuz, 12 ay maaş alıyorsunuz. 3 ay çalışıyorsunuz, 3 ay. Bak 3 ay yaptığın iş de iş değil. Bugün hayatı sorgulatacağım size. Kendi hayatınızı sorgulayacaksınız. Ne yapıyorum ben diye. Yılda sadece 3 ay çalışıp 12 ay maaş alacaklar. Üstüne tüm masrafları da şirket karşılıyor. Şartlarını okuyanlar beni işe alın ben size para vereyim diyor. Hani rüya gibi ilan denir ya işte tam da öyle. Hani evet bu da olabilir yani 3 ay boyunca arkadaş ben tamam bu işi yapayım. Size ben biraz para vereyim ben şey yapayım yani ama bu işi ben alayım. Detaylara bakalım. Nasıl bir iş bu? Sosyal medyada paylaşılan bir iş ilanı. Akıl almaz şartlarıyla görenlerin aklını başından aldı. Dünyaca ünlü bir içecek markası diyelim buna. Kolombiya Karayipler'deki kendi adını taşıyan özel adasında görevlendirmek üzere açtığı gün batımı tadım uzmanı. Efendim işiniz bu. Gün batımı tadım uzmanı pozisyonunun detayları kısa sürede viral olarak binlerce yorum topladı. İş ilanını okuyan kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken altına yapılan beni işe alın ben size maaş vereyim yorumu sosyal medyada adeta fırtına kopardı. Abi siz çok zorlanmayın beni al beni işe. Al sen beni abicim işe. Herkesin hayallerini süsleyen bu rüya pozisyon yılda sadece 3 ay çalışıp tam 12 ay boyunca maaş alma imkanı sunuyor. Bak 3 ay çalışıyorsun yani 3 ay yaptığın işte akşamüstü gün batımı tadım yapmak. O firmanın ürününün tadımını yapmak yani muhtemelen ona fotoğraf falan çekeceksin. İşte sosyal medya işi falan filan orada tanıtılacak, orada yayınlanacak. Ne güzel bir adadasın, gayet lüks bir ada. Öyle mutlu mesut yaşayıp gidiyorsun yani. Günde yalnızca 2 saatlik çalışma süresi bulunan iş tanımında her gün batımında tadım yapılması, konaklanan süre boyunca sınırsız ve ücretsiz imkanlar sunulması gibi sıra dışı detaylar yer alıyor. Üstelik ulaşım, konaklama, yemek, vize ve pasaport masraflarının tamamı şirket tarafından karşılanırken performansı beğenilen kişilere adada süresiz kalma şansı da tanınıyor. Bak girdin mesela orada günde 2 saat çalışın 3 aylık bir iş ya 12 ay maaş alacaksın. Ama baktılar gördüler bu iyi güzel. Sana şey diyorlar istersen 12 ay burada kalabilirsin. Adada. İlanın detaylarını gören internet kullanıcıları böyle iş mi olur diyerek paylaşımı adeta yorum yağmuruna tuttu. Evet çok ayıp bence de. Olan var olmayan var. Şimdi düşünün şimdi o insan da çalışacak günde 2 saat akşam gün batımında tadım yapmak suretiyle. Sen günde en az 8 saat çalışacaksın. O senden çok daha iyi para kazanacak. O bir de o tatil yapıyor gibi çalışacak. Sen yıllık izin gelsin diye bekleyeceksin. Çalışma şartlarının rahatlığı ve sunulan lüks imkanlar karşısında binlerce kişi başvurunun nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Modern çalışma hayatının stresinden kaçmak isteyenler için adeta bir cennet vaadi sunan bu ilan bence herkes için o vaadi sunuyor. Günün en çok konuşulan haberleri arasına girdi denmiş. Vallahi işe alınacak olana şimdiden başarılar diliyoruz, kıskanmıyoruz, fesatlanmıyoruz, efendim, imreniyoruz. Bize de arada bir fotoğraf gönderir artık diyerek konuyu kapatıyoruz maalesef.

0: 59 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü paylaşıyoruz sizlerle efendim, tadım yapmayarak işte arada kahve falan içiyoruz programda. yeni saate merhaba demeye hazırlanıyoruz. Yeni saatte de programa katılabilirsiniz. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Aynur diyor ki ben gidemem Türkiye dışına, sorumluluklarım var ya, sorumlulukları da al öyle git. Sokak hayvanların beni bekliyorlar adada, canımız sıkılır, biz itişip kapışmadan duramayız diyor. İçip karışmadan. Valla tabii ki Aynur, hayat senin hayatın, saygı duyuyorum. Ama bu mesela sokak hayvanlarına karşı olan sorumluluğu 3 ay boyunca idare eden birileri götürebilir gibi geliyor bana. Hani tanıdık eş dost, yani en az senin kadar bu konuda duyarlı olan birileri mutlaka vardır. Yine sen bilirsin. Yani hayırlısı. Ali Tamer. Ali Tamer benim en yakın arkadaşlarımdan birinin evladı. Bizim de evlat sayılır işte. Şarkı seçimleri çok iyi Mahmut amca. Blok 3'ü seviyorsun değil mi sen? Şimdi bu şarkı biraz sana uzak kalabilir. Ama bak, baban bilir, annen iyi bilir mesela bu şarkıları. Ama sana biraz uzak kalabilir bak. Bir Ayşe Pekkan dinleyelim, ardından çok kısa bir ara, hemen sonrasında yeni saatteyiz.
1: Sardı korkular. Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakın, dünyada bazen çok enteresan karşılaşmalar, çok enteresan olaylar diyelim buna, ama bu kadar da pes, çocukluk arkadaşları kardeş çıktı. DNA testi gerçeği gözler önüne serdi denmiş. Abi nasıl ya? Yani çocukluk arkadaşısın. Artık neler döndü bilmiyoruz orada. Mahallede neler oldu bilmiyoruz. Hindistan'da, ha değil bak, öyle değil. Bizim içimiz kötü efendim direkt. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan ve ayrı aileler tarafından evlat edinilen iki kadın, 1996 yılında tanışıp arkadaş oldukları kişinin yıllar sonra biyolojik kardeşleri olduğunu öğrendi. Türk filmi gibi denirdi ya. Ondan daha fena. Efendim, yapılan DNA testiyle gün yüzüne çıkan bu inanılmaz hikaye herkesi duygulandırdı denmiş. Kaderin insanlara hazırladığı sürprizler bazen filmleri aratmayacak kadar inanılmaz senaryolara sahne olur. Ama bu hakikaten inanılmaz. Hindistan'da bebekken farklı yetimhanelere bırakılan ve Hollanda'daki ayrı aileler tarafından evlat edinilen Mine ve Minal. Yolları yıllar önce kesişti. Birbirlerinden habersiz şekilde Hollanda'da yaklaşık 130 kilometre mesafede büyüyen iki kadın, yıllar sonra gelen bir DNA testiyle aslında çocukluktan beri aradıkları parçanın birbirleri olduğunu öğrendi. Hayatlarını değiştiren bu mucizevi gerçeğin ardında ise 30 yıllık tesadüfler zinciri yatıyor. Mina ve Minal'in yolları ilk kez 1996'da evlat edinilen çocuklar için düzenlenen bir buluşmada kesişti. Henüz genç yaşlardaki ikili ilk karşılaşmalarında birbirlerine karşı derin bir yakınlık hissetti. Hani şey denir ya, bu kan çekiyor denir. Bildiğiniz o yani. Etraftakilerin fiziksel benzerliklerine dikkat çekmesi üzerine iki genç adreslerini paylaşarak mektuplaşmaya başladı. Bayağı da benziyorlar yani. Yazışmalarında birbirlerine şaka yollu kardeşim diye hitap eden ikili zamanla irtibatını kaybederek 15 yıl boyunca hiç görüşmedi. İki kadının biyolojik kardeş olduğu gerçeği Nisan 2026'da yapılan bir DNA testiyle ortaya çıktı. Testin %100 kardeş eşleşmesi göstermesi üzerine 44 yaşındaki Minal, sosyal medyada Mina'nın fotoğraflarını inceledi ve onun tam 30 yıl önce tanıştığı kişi olduğunu fark etti. Arada bak, yıllarca görüşmemişler hiç. Tabii o görüşmemeleri de enteresan yani. Hollandalı ailesi ve kardeşleriyle sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü belirten Mina, biyolojik ailesine ilişkin hiçbir kayda sahip olmadığını ve hayatı boyunca açıklayamadığı bir yalnızlık hissettiğini ifade etti. Kolay değil. 43 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Mina ise yıllardır içinde bir eksiklik bulunduğunu, kardeşini öğrenmesiyle birlikte kayıp bir parçanın nihayet yerine oturduğunu dile getirdi. Kardeş olduklarını öğrendikten sonra her gün saatlerce konuşup mesajlaşmaya başlayan Mina ve Minal, Ağustos'ta Hollanda'da nihayet bir araya geldi. Kardeş olduklarını öğrendikten sonra ilk yüz yüze buluşmalarında sarılarak gözyaşı döken ikili birlikte ilk fotoğraflarını da çekti demiş. Bu fotoğraf oradan demek ki. Hayat yani hiç kolay değil, çok enteresan. Hani tesadüfler mutlaka olabiliyor. Hepimizin başına zaman zaman enteresan tesadüfler, rastlantılar gelebiliyor ama hani bu kadarını düşünmek, bu kadarını beklemek. Düşün, iki tarafta birbirinden haberi yok, sadece bir organizasyonla tanışıyorlar. O an böyle bir kanları ısınıyor, birbirlerine biraz sohbet ediyorlar. Sonra iletişim devam ediyor. Birbirlerine hatta kardeşim diye sesleniyorlar. Sonra araya yıllar giriyor. Bu iletişim kopuyor ve sonrasında tekrardan bir şekilde bir DNA testi sonucu kardeş oldukları ortaya çıkıyor. Yıllar geçmiş, tam 44 yıl. Enteresan, hayat böyle. 11-15 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda... Recep, hakkınızı helal edin, ben gidiyorum demiş adaya. Vallahi git, hiç gözümüz yok. Keşke hani benim de imkanım olsa. Kaç kişi alıyor, kaç kişi iş alıyorlar acaba ya? Enteresan da o yani. Bak, ada konusunda Aynur, ben güvenemem diyor. Ben Avrupa vatandaşıyım zaten, alır pasaportumu giderim. Türkiye'mi seviyorum demiş. Efendim, Türkiye'yi sevmeniz konusu değil bu. Tabii ki seviyorsunuz da.
konu iş bu. Yani pasaportla da alakalı bir şey değil bu. Adamlar pasaportu falan her şey iş bu. Bildiğin çalışma işi adada. Yani yine sen bilirsin tabii. Günde 2 saat çalışıyorsun. Ama sen olmazsa pasaport var zaten sende. Evet, Avrupa vatandaşısın, tamam. Hasan Pınar, tünaydın Mahmut Bey cimdimiş. Hoş geldin, tünaydın. Bir tebessüm, bir selam, bir tatlı kelamdır gönlün anahtarı. Fazlası mı diyor, yalnızca teferruatı gün gönlünüzce olsun demiş. Eyvallah efendim, hepimiz için. Ben gitmeyeceğim, ısrar etmeyin ama lütfen diyor. Gitme be. Aa, bana şimdi mesaj gelse yayını bırakıp giderim. Oradan adadan devam ederiz. Bir adet efendim Koray Avcı dinleyelim Ümit Sayın'la beraber. 90'ların en güzel şarkılarından bir tanesidir Hicran. Ondan sonra devam edelim.

Ümit Sayın Koray Avcı Hicran Radyonuzdaydı. Efendim, yapay zekaya göre Türkiye'nin en samimi şehri belli oldu demiş efendim. Peki yapay zekaya nasıl bir komut verdiniz? Yani ne sordunuz da bu cevabı verdi, neye göre? Yapay zeka sistemleri sosyal medya verileri ve yerel içerikleri tarayarak Türkiye'nin insan ilişkileri en samimi şehirlerini sıralamış efendim. İnsan ilişkilerinin en samimi olduğu şehirler. Bak, yapay zeka veri analizleri sonucunda yapılan değerlendirmede Trabzon Türkiye'nin en samimi şehri seçilmiş. Muhammed Salah da geldi. Hadi iyisiniz. Dijital platformlardaki etkileşimler ve yerel kültür verileri baz alınarak hazırlanan listede Kayseri, Adana ve Aydın'da üst sıralarda yer almış efendim. Analiz sonuçlarına göre ilk sırada yer alan Trabzon, misafirperverlik ve sosyal medyadaki ziyaretçi paylaşımları üzerinden en yüksek samimiyet puanını topladı. Şehirdeki yerel esnaf kültürü, yayla ortamlarındaki iletişim ve halkın ziyaretçileri benimseme eğilimi kararda belirleyici rol oynadı deniyor. Peki listede öne çıkan diğer iller hangileri bakalım? Listenin ikinci sırasında yer alan Kayseri, tarihsel esnaf dayanışması ve misafir ağırlama gelenekleriyle öne çıktı. Bak, Trabzon'a, Kayseri'ye gittiğimizde aç kalmıyoruz efendim. Doğal insan ilişkileriyle dikkat çeken Adana üçüncü sırada yer alırken, sakin yaşam tarzı ve yardımsever kent kültürüyle Aydın listenin dördüncü sırasına yerleşmiş. Başka var mı? Bu kadar. Sadece dört ili yazmışlar efendim. Ama dediğim gibi, yani hani yapay zekaya hangi komutu verdiniz? Yani bu mesela, ben şu an böyle bir liste yap desem bana farklı çıkartır. Yani o yüzden zaten yapay zeka da uyarı veriyor. Yapay zeka sonuçları doğru olmayabilir diye. Hani burada tamam, belli veriler verilmiş ama öyle bir veriler yazarsın ki istediğin şehri birinci çıkartabilirsin. Yani yapay zekanın bu tarafı da var. Pekala, devam ediyoruz. İbrahim, kolay gelsin. Mahmut abi, herkese selam demiş. Hoş geldin, selamlar sana da. Muzaffer, ne olacak bu sıcaklarla, böyle nereye kadar yaşayabiliriz diyor. Bu arada şaka maka ve sıcak diyoruz ama arkadaşlar, bugün 13 Ağustos ve artık... Resmi olarak yazın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz, farkında mısınız? Yani resmi derken de Eylül'de takvimsel anlamda sonbahar başlamış olacak. Hani hava sıcaklığı tabii ki devam edecek fakat ne olursa olsun hani sonbahar, Eylül gelmiş olacak. Eylül'de zaten okullar tatil de bitiyor ya. Ondan sonra bir daha üşümeye de başlayınca bu sefer soğuktan şikayet etmeye başlayacağız. Böyle tarafımız var yani. Efendim, bir adet Melis Fistin diyelim, kara kedi, hemen ardından devam edelim.

Melis Fis Kara Kedi Radyonuzdaydı. Efendim, sürücülere müjde denmiş. Otoparkta park yeri arama çilesi artık bitiyor. Ya otopark genel olarak bir çile artık ya. Yani otomobili park etmek diyeyim, daha doğrusu otopark değil. Otomobili park edecek yer bulmak artık dünyada bir çile. Yani bunu mesela sadece belirli yerlerle sınırlı tutmak çok doğru değil bence. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Otopark sıkışıklığı, trafik sıkışıklığı. Şimdi hangi yol, bak çık mesela trafiğe yoğun. Artık hani önceden sadece büyük şehirler deniyordu. Mesela neydi hatta? İstanbul trafiği deniyordu değil mi? Doğru, evet, İstanbul trafiği, eyvallah, ama her yer artık İstanbul trafiği. Özellikle de ilçelere gittiğin zaman, bak şehirlere geç, ilçelere gittiğin zaman bu trafik problemi çok daha farklı, çok daha büyük boyutta. Çünkü hani yollar ona göre böyle daha dar, daha şey falan, birdenbire artan araç sayısı derken yolların yetersizliği, şimdi oraları değiştirmek de kolay değil. Bu bir problem yani. Otopark da ayrı bir problem. Otoparka gidiyorsun, yer bulmak da bambaşka bir problem. Yani AVM'lere gidiyorsun, hani otoparklara bir yeşil yanar ya, hani orası boş diye. Gidiyorsun dolu. Bir de daha da büyük sıkıntı şu, arabayı mesela paralele yakın park edip, hani arabası da böyle iyi bir arabaysa çizilmesin diye, paşamız iki aracın gireceği yeri kullanıyor biliyorsunuz. Bir de bu tipler var. Hani öyle hani arabaya o kadar para verdim, dünya benim kardeşim gibi. Böyle bu kafada olanlar var. Onlar daha da büyük sıkıntı. Sürücülerin kabusu olan park yeri arama, dar alanlarda manevra yapma ve kapı çarpma derdini kökten bitiren devrin gibi bir sistem test edilmeye başlandı. Otopark kapasitelerini yarı yarıya artıracak ve araçları kendi kendine milimetrik park edecek bu teknoloji tüm dünyada dengeleri değiştirecek. Nasıl yani, kendi kendine mi park? Biz bir şey yapmayacağız yani, gideceksin oraya, herhalde bir standa çıkaracaksın arabayı, o götürecek. Şehir yaşamının en büyük sorunlarından biri olan otopark yetersizliği için ezber bozan bir adım atıldı. Otomotiv devi Hyundai imzasını taşıyan projede sürücülerin araçlarını belirli bir noktada bırakıp gitmesi yeterli oluyor. Biz zaten öyle yapıyoruz. Genelde yol ortasında bırakılıyor arabalar biliyorsunuz. Hani buradan biri geçer mi geçmez mi? Hatta mesela yol kenarında araba park ediyor. Onun yanına park ediyor mesela bir de. Dörtleri yakıttı. Ve bizde böyle bir şey var. Hani dörtlüleri yaktın mı tamam kardeşim. Hani ben dörtlüyü yaktım, sen dikkat edeceksin. Yani dörtlüleri yaktığımız zaman böyle o yer bizim olmuş oluyor. Sistemin merkezinde yalnızca 110 milimetre kalınlığında olan ve inceliğiyle dikkat çeken özel robotik cihazlar yer alıyor. Sürücü teslim alanına aracını bıraktıktan sonra bu küçük devler otomobilin altına giriyor ve tekerlekleri kaldırarak aracı havaya yükseltiyor. Gelişmiş lidar sensörleri sayesinde çevresini kusursuz bir şekilde tarayan sistem, 3-4 tona kadar olan araçları hiç zorlanmadan milimetrik olarak uygun alana taşıyor. Sürücü aracını geri almak istediğinde ise karmaşık otopark koridorlarında gezmek yerine çıkıştaki ekrandan bir talep oluşturuyor ve aracı ayağına kadar geliyor. Tabii orada da biraz sıra beklemek gerekecek. Yani sen, bu güzel bir şey. Yani gidiyorsun böyle otoparkın bir de en uzak, en ücra noktalarında yer bulmuşsun. Mesela oraya tekrar yürüme derdin falan kalkıyor. Gidiyorsun, çağrıya basıyorsun, aracın geliyor. Ama tabii senden önce başkaları da o düğmeye bastığı için... Geleneksel otoparklarda araç kapılarının açılabilmesi için yanlarda geniş boşluklar bırakılması gerekirken, bu teknolojide sürücü araç içinde olmadığı için araçlar birbirine neredeyse sıfır yanaştırılabiliyor. Sen yine de çok sıfır şey yapma. Birinin arabaya bineceği tarafa biraz mesafe olsun yine bence. Her yöne rahatça hareket edebilen bu sistem sayesinde manevra yapılması imkansız dar alanlar bile değerlendiriliyor. Bütün bu avantajlar mevcut otoparkların kapasitesini %20 ile 50 oranında artırarak şehirlerdeki park krizine köklü bir çözüm sunuyor. İyi, güzel valla. İlk olarak Güney Kore'deki dev bir konut kompleksinde test edilmeye başlanan bu sistemin yakın gelecekte tüm dünyada yaygınlaşması bekleniyor denmiş. Tutar bu proje, ben sana söyleyeyim. Özellikle büyük şehirlerde, gerçi yani trafik her yerde sorun, otopark da her yerde sorun, ama özellikle böyle büyük şehirlerde bu sistem tutar. Yeter ki hani araba çizilmesin.
O biraz hassas bir konu yani. Ondan korkarız biz. Neyse bakalım çıksın, gelsin kurulsun, biz de test ederiz. 11.32 saatler Radyo Este. Oo, son yarım saate girdik bile efendim. Çok kısa bir reklam aramız olacak. Mini minnacık, küçücük, şuncacık. Hemen ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Evet bakınız, Türkiye dünya ortalamasını ezdi geçti denmiş. O derece iddialı bir başlık. En uzun yaşayan ülkeler listesi. Küresel ortalamanın çok üstündeyiz diyor TÜİK veri... TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi yükselişte, 73.8 yıllık ortalama yaşam süresini aşarak onlarca ülkeden daha uzun yaşadığımızı gösterdik. Asıyor muyuz bardakları, ne yapalım şimdi? Haberi öyle bir yazmış ki gazete, isim vermek istemiyorum. Az çok tahmin etmişsinizdir. Böyle hani programı bırakıp böyle dışarı çıkasım geliyor, böyle bir naralar ata ata. Birleşmiş Milletler ve TÜİK verileri küresel ömür haritasını ortaya koydu. Dünya ortalamasını belirgin şekilde geride bırakan Türkiye, hem kadınlarda hem de erkeklerde yaşam süresi ve sağlıklı yaşama bakımından pek çok ülkeden daha avantajlı diyor. Veriler ne anlama geliyor denmiş. Doğuşta beklenen yaşam süresi verileri, ülkelerin sağlık altyapısı, yaşam standartları ve refah seviyeleri hakkında doğrudan bilgi veriyor. Türkiye'nin hem kadın hem erkek nüfusunda dünya ortalamasını net bir şekilde geçmesi, genel yaşam kalitesi ve sağlık hizmetlerindeki küresel standartları yakaladığını gözler önüne seriyor. Raporda göze çarpan en önemli detaylardan biri, Türkiye'deki yaşam süresi beklentisinin küresel ortalamanın net bir şekilde üzerinde yer alması oldu demiş. Kadınlar kategorisinde, bakın, yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkelerin başında bir Avrupa mikro devleti yer alırken, Asya ülkeleri de zirveyi zorluyor. Kadınlarda bakın, en yüksek yaşam süresine sahip ülkeler, Monaco efendim, 88.7, birinci sırada 88.7 yıl. Onu Japonya takip ediyor, 88, Güney Kore, San Marino, İspanya, Singapur, lan biz neredeyiz? Andorra, Fransa, sonrasında İtalya. Biz yokuz burada. Ha, varız da şöyle, İtalya'dan sonra arada boşluk bırakmışlar fotoğrafta. Yani kaç ülke var bilmiyoruz. Çünkü mesela İtalya 86. Biz 86 yaşlı kadınlarda. Türkiye 80.7. Yani arada bir 6 yıllık fark var. Genelde şu ana kadar hep şeydi listede, %1 falan farklılık vardı. Bizim altımızda Nijer, onlar en düşükler, Nijer falan. Bizim kaçıncı olduğumuz yazmamış efendim. Bak, Türkiye kadınlarda 80.7 yıllık yaşam süresiyle bu ülkelerin ardından dünya ortalamasının üzerinde yer almaktadır diyor. Yani dünya ortalamasının ortalarında. Erkeklere bakalım orada nasıl? Lider değişmedi efendim. Erkeklerde liste değişse de lider değişmemiş. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi kadınlara oranla genel olarak birkaç yıl daha kısa olsa da liderlik koltuğu değişmemiş efendim. Birinci sırada erkeklerde de yine Monaco var, 84.7. Bakalım sonra San Marino geliyor. Avustralya, Andorra, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre. Oğlum hani biz şeydi, devlere gezi zirvedeydik. Liechtenstein var. Sonra Norveç. Biz kaçtayız? Japonya, Katar. Şöyle burada da efendim aynı tabloyu vermiş gazete. Katar mesela 82 bak. Monaco en çok, erkeklerin en uzun yaşadığı yer. 84.7. Sonra 84.4. 82.4 diye aşağı iniyor. 82.4 öyle devam ediyor. Katar mesela 82, sonra bizi yazmışlar, arada yine boşluklar var, 75.5. Yani evet. Türkiye erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi ise 75.5 yıl oldu ve 70.9 yıl olan dünya erkek ortalamasını geride bırakmış efendim. Mesela Çad'dan, Nijerya'dan, Güney Sudan, Lesotho ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden daha yükseğiz. Sıralama bu şekilde. 11.47 saatler, programı toparlayacağız. Sabah gazetesi arkadaş. Hani bu kadar mı? Arada şeyle de böyle hikaye yapıyor. Fotoğraf, grafik hazırlamışlar. Grafikte bizden önceki ülkelerle arada uçurum kadar fark var. Bizim kaçıncı olduğumuzu yazmamışlar var. Lan sabah. ay ay ay. Bizi görecekler mi diyor Aynur. Valla bilmiyorum artık. Sıralama böyle efendim. Yok, ben habere gülmüyorum. Ben gazeteye gülüyorum. Haberlik mevzu değil yani. Oğlum niye böyle yapıyorsunuz ha? Hani neyse ya. Sonra konuşunca da kızıyorlar bir daha. Çok da çok da konuşmuyorum. Of, şarkıya bakın, şarkıya. Şöyle. Hadi bir ayna dinleyelim bak. Ardından da programı toparlayalım artık.
1: Bursa Radyo S.

0: Ayna, ölünce sevemezsem seniyle radyonuzdaydı. Efendim gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Perşembe gününü öğlenle buluşurduk sizlerle. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız sonralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın, herkese iyi günler.
1: Hoşça kal, düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: 1-1-2 Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, As TV.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

Bir Zülfü Livaneli klasiğidir, sevda değil. Şarkının sahibinden, sahibinin sesinden çaldım programın ilk dakikalarında. Dün sevgili Arif istemişti bu şarkıyı. Umarım dinlemiştir, umarım yerine ulaşmıştır. Çünkü dün 90'lar değil, daha da eskiler çalınca. Gün gün değişiyor tabii ki takvim. Gün gün değişiyor tarihler. Bugün 90'lardayız ki onlardan biri. Aşkın Nur Yengi, serserim benim, sevgili Cahit için geliyor radyolara. 95.6 Radyo S'teyiz. Güne bakan unutulmayanlarla başladı. Hoş geldiniz. Kara.

Var mı yeninizi kalbinizden, gönlünüzden geçen şu şarkıyı çalsa da dinlesek dediğiniz ya da şu sanatçının herhangi bir şarkısı olsa da dinlesek dediğiniz ki benim en sevdiğim istek tarzı. Sanatçıyı siz söyleyin, şarkısını ben seçeyim. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'da Kenan Doğulu Unutulmayanlar'da baş harfi ben dedi. Hemen ardından da artık yavaş yavaş hareketlenelim. İlk 3 şarkı biraz slow girdik. Şimdi hareketlenme zamanı ve Nalan, ölür müsün, öldürür müsün?

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde Ast TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Reklamların hemen ardından iyi kalbimden 94 yılından delikanlımdan Yıldız Tilbe Sana Değer şarkısıyla bizlerle birlikteydi. İstekleriniz geliyor, gelmeye de devam etsin. Yine 90'lardan biri Serdar Ortaç şarkısı Füsun'un için çalacağız. Füsun istemiş tüm radyo ailesine armağan ederek. Bir Serdar Ortaç şarkısı demiş, ben de Beni Unut'u seçtim. Umarım beğenir.

Sevgili Mahmut'tan Ezgi ve Aydın'a giden bir şarkıydı. Demet Sahiroğlu, Kınalı Bebek. Son anda böyle şarkının bitiminde yetiştirdim. Umarım dinlemişlerdir. Serdar Ortaç'ın Beni Unut şarkısının ardından. Şimdi bir kelam. Yıl 95. İlk albüm. Kendi söz bestesi İskender Baydaş düzenlemesi. Ve tavla.

Tarkan kuzu kuzu ve ardından da ne kavgam bitti ne sevdam. Ama unutulmayanlar bitti. 13.57 saatler bu bölümün son şarkısını çalacağım. Sonra kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra ise yenilerle devam edecek. Radyonuzda güne bakalım.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak

0: TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde Ast TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: sana kaçar yine deli aklım beni.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

utanmam. Reklam. Radyo S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde As TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.

Kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

paket olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattı numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Yayınlarımızı yeniliyoruz. TürkSat uyduları sayesinde AS TV ve Radyo S yayınlarımız daha güçlü altyapı ve yüksek yayın kalitesiyle aktarılıyor. TürkSat frekanslarımızı güncelliyoruz. TürkSat kanal güncelleme sistemi destekli TV veya uydu alıcılarında kanal listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Kullanılan listeniz otomatik olarak güncellenir ve ek bir işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ancak TürkSat kanal güncelleme sistemi desteği olmayan cihazlarda şebeke taraması ve manuel kanal taraması yapılması gerekir. Daha yüksek sinyal gücü ve kesintisiz seyir zevki için yayınlarımız yenileniyor. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

düşer. Olmaz bu kadar, kadehlerim dolmaz bu kadar. İnsan bir çok kez ölür de kaybetmekten korkmaz bu kadar. Olmaz bu kadar, ben görmedim böyle tufalar. Kabul olmayan çok duvan var.

seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem.

0: gözlerin doymayan sahilinde.
1: Bursa Radio S.

0: Hepinize çok teşekkür ediyoruz ve hoşça kalın diyoruz. Sevgiler.
1: Bursa Radio S.